geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen